ar sirilerin sirilerinle de şimdi kadar onlar sirileri sözü kata man bana na roz e kaysi man roz ukta uja ana fes ukala veda mı kadar onlar simaner e kata kuva munaner e jom sishmange e ne kadar mı kadar sirik kata fulisi jom sishmange e bute e hitabatar hitapeka hitona e tisimu totale to fele hitale e ka hudemana sranza jim jostara femaneri